Dudu çiçek, o çiçek sendin dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencerem kondu çiçek, o çiçek sendin dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.

Güman ki gözlerim dolacak mensiz. Yaşadır sevdalı bir hayal beni. Gedirem gelmesen

0: Ulduz 42.41.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 2.41.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik 1 kilogram merit hıyar 1 manat 29 kepik. Teklifler 26 İyul tarihinde.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden

0: Çörem size tiki olsa yiyecek.
1: Mamacı olsa yiyeceğim.
0: Ha mı sana?
2: Hı hı. Ben dünen yemedim. Evece sakladım özümü.
3: İndice yiyip basmıştım lan bu dakika. Bütün zahmetim heder gitti. Görürsen sen Allah, görürsen.
4: He ne olur? He? Sizi ne elete yarasın caniler? Hamınız canısın.
3: Şamama! Aa Şamama! Şamama hey!
5: Ne olur Südabe, niye kışkırırsan?
3: Buna bak, koca baktığında diyesen hariflem sana. Vedreni hara geldi vızıldadırsan. Böyle de şey olar, bir bak da.
5: Özü halkın vedresini götürür. Sonra da kışkırıp bütün heyeti dengeliyorsun.
3: Kim götürür lan? Bir de elimi o vedreye vursam Allah bana ganim olsun.
6: Nerede suçlu dodaklarda?
5: Ay babam, bu vedre kimindir?
6: Yine

0: Sejam lá, já.
1: Ada, kart çıkarar tabandan sonra gel bakar Arşan.
2: İtirmişem, itirmişem. Hamısını itirmişem. Pulları da, kart çıkarları da. Anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala taşımıştı ki, belki sakla.
3: Çöre kart çıkamı itirmişem. Şu da ağır ya.
4: Anamısın var.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden bir de.

zamanın akşama alışarım. Ne de insanların arasına karışarım. Öz özüme geze geze danışarım. Bunun hele soyu var, yakışı var. Ya bu ilim faizine yakışın. Üşüyorum ihtiyacım.